Yas eser sivareyde mesre zümk sözer Hebze uhvahar sivareyde tenukwe şu zagwaşırt Ki aşahar sivareyde kadını soya uvırt Tepe uvma sivareyde şök bizhari davubzat Dişib zizhar sivareyde kure gubğum kısı kurt Ahwi kuhama siwareyda yafu kipaka yawishirt Zuwisha wai siwareyda mqradiz ham yama'a Ahwi aqafu qaykim siwareyda zizan zirzi gu yawishirt Dijin Mishmisha kham siwareyda istani tsirqaqshasir Bu giryasu siwareyda diya diya har zişet Disunatla har siwareyda psayima avra dagbad Jila okbadir siwareyda usirsizim kufuqa Din islam kez ashadim vareyda istambudim dukuqa Dikizdekba ham siwareyda kradiz ham drajawaz Sardija war siwareyda hudasu gum yus Wasim bepsim siwareyda kanjadu saum gigir Diri jagu siwareyda muwareydar duwusim yige Aasum nasib dawam gigiri waspaka okya mausum akum Nazib okas mahoza dedizdasa Abi wasim opsiri kanjadu saum gigiri Shatim Makuli uşşetim müsteyim. Makuli kadar siwareyda yapasayken Sofiya Zifi makım siwareyda digüzda gertileşir. Zişe zişem siwareyda mirkubuğan fümüs. Yani zişe zişem mirkhab muhadduji ayyip ugubuğan fümüs. Şişhayavsi şişhayavsi ve dogza. Şişhayavsi siwareyda muwareydir doğuz şiiri jetker etek. Jiyav, kentiyav, jidoğuz.